Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenteyi.

0: Oh, je l'envoie rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

dedişim. Gerekam geller. Bir evine bir dozeda. Bu an dozada bernedin. Zilan. Eri zilan.

böyle çip kendi desteydi ye eş menehu hari gaddare ye yok böyle çip kendi desteydi.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, çünkü Fenani Kolevi Kevayi Levetani, ki Fenani Kalsayda Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şüretle Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Feyda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayat Dünya Hoş Yaba Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhada bir tehel yamızı limi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu servi kemal kırabı tu dene kabı de hayat dünya koşama be Azi de derde edile hurabı beycun teyni kundu ve sübün ye kavadı mürün bübeycun teyni adı şüştü ve sübün ye bübeycun teyni Kefen kirin bübeycun teyni şere medane bir tavanı şedil abı beycun teyni tu dene kabı ve sübün ye damı sırdaranı darbes abı beycun teyni Bire kısım bübeycun teyni bere medane kabrı kabristani bübeycun teyni danime kabrı reşu tarih bübeycun teyni سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شال ما خشان کردن بیرون تیلی بیش تر خم داد کردن بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش تر یا خشان

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Ersin'e, diye Ersin'e, hoş diye Ersin'e, var içe mani kanyam, şimdi de kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme, bir tere bir tere, mami mamur et çama. Bakın ya dedin abi şaret edes, daha bu şüme dedi desim aciliz, şüme desim aci orin. Nedi şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca, yeke acemi yeke. Ezan-ı sülası bir açımın ucam yandan ciddi tırken mi diyeke, benzer abi çabı gülle bismi teyli çepil, bir ece porkeşe nam kandile. Gerdan der ajuta kondar yan tabi chartili abdin sen aşka faiz ve vermer tarat der bazı adı bir gemine de sen havi dina varış gülya. Mesel kula tavan dedi kim rami şanı gilde ve leve şekerin yana ve ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ekhab khab ke ber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mesel ve tarz tarz bağır rakot yer şemen akhiyalı khamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hab salimi tamam ezi heysiru abdali ve der imanı bavetim egel o ve ismin emri de sehvavidin ağır resul ya. Müsef kuda tavan dedi kim rami şahane gildi ve gülü ya nâve ve ahmedi ve terzi edi hakim işim ne edi arabi leye kerim kim. Le arabi nizan müsül ve terez ve terez bavi rakû edip semid ahi yal ve ismin emri derdi kulu bu hiyalu cehidu khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.
1: Ben kuramı istedim.

Oy, evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy sur deramın.

da dedim seri bir cuvan diyaran Uzi bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xemanu kul

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aş. Kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelin. Bekev ne vedon zeda. Uan doza da bernedin. Zilan. Ali Zilan.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Suret et elya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.